0: Metro FM.
1: Sofía, tú eres tú.

0: Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız,
1: çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız.
0: Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter.
1: Metro FM TR.

0: inanılmaz bir şarkı keşfettin. Bugün müthiş bir hit dinliyorsun ve yarın yine dans edeceksin. Çünkü burası
1: Metro FM.

0: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
1: Metro FM.
2: Let me talk to you.

0: Bugün ne dinliyorsan olsun. Türkiye'nin en büyük dijital ses platformu Karnaval. 5 ulusal radyo, 30 dijital radyo ve yüzlerce podcast'le yanında. Üstelik ücretsiz. Karnaval. Ne dinliyorsan olsun. En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
1: Limitsiz hit müzik.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Milli dayanışma yasa teklifi bugün Meclis Adalet Komisyonu'nda görüşülecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la MHP lideri Bahçeli, Beştepe'de bir araya geldi. Liderler görüşmede süreç yasa teklifini değerlendirdi. Çerçeve yasa teklifiyle suçlarda ertelemeler olacak. PKK yönetici kadrosu ise kapsam dışında. Erteleme sürecinde soruşturmalar duracak, davalar askıya alınacak, cezaevindekiler tahliye olacak. Diğer yandan DEM Parti eski eş başkanı Selahattin Demirtaş'ın tahliye yolu açılacak mı sorusu da gündem. DEM Parti sözcüsü Doğan, yasa teklifine attığımız imzalar ortak gideceğimiz için atılmış imzadır, dedi. Milli Güvenlik Kurulu toplantısı Beştepe'de düzenlendi. Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşamalara ilişkin istişarelerde bulunuldu. Meclis Genel Kurulu'nda suça sürüklenen çocuk yasası teklifinde ilk iki madde kabul edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay'ın ve bombalı suikastla hayatını kaybeden gazeteci Uğur Mumcu'nun ailelerini kabul etti. Bakan Gürlek, karanlıkta kalan bazı olaylar var. Devlet isterse her olayı ortaya çıkarır. Biz bu süreci samimiyetle yürüteceğiz, dedi. Aziz İhsan Aktaş davasında Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ile Özcan Zenger tahliye edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın ağabeyi dahil iki şüpheli gözaltına alındı. İki şüpheli de tutuklandı. Gazeteci Ertuğrul Özkök, Cumhurbaşkanı hakaret soruşturmasında ifade verdi. Ahbap Derneği soruşturmasında derneğe yapılan bağışlar mercek altına alındı. Hazırlanan MASAK raporunda ünlü isimlerin bağışları tek tek listelendi. Savcılık bağışların dernek hesaplarına ulaştıktan sonraki kullanımına odaklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Suudi Arabistan'a çalışma ziyaretine gidiyor. Çanakkale'de bir binada yapılan böcek ilaçlaması nedeniyle bir çocuk yaşamını yitirdi. Annesi yoğun bakımda. Suriye, Şam'da yolcu otobüsüne bombalı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti. 13 kişi de yaralandı. İran destekli Yemenli Husiler Suudi Arabistan'a saldırdı. Yerleşim bölgesine yönelik saldırıda 11 sivil yaralandı. ABD Başkanı Trump, İran'la savaşın yakında biteceğini düşünüyorum. Hürmüz'de henüz anlaşma yok, dedi. İran'sa zorbalık başarısız bir strateji. Taahhütlerinizi yerine getirin, yanıtını verdi. ABD Başkanı Trump, Michigan'daki Demokrat Parti Senato ön seçimini kazanan Müslüman aday Abdul El Sayed'i komünist, nefret dolu bir İsrail karşıtı olmakla suçladı. Besteci ve şarkıcı Toygar Işıklı, piyanist besteci Büşra Kayıkçı ve şarkıcı Edis Görgülü, müzik dünyasının en büyük ve en önemli ödülü olan Grammy'nin jürisine seçildi. Bilim insanları yapay zekayı kullanarak doğada bulunmayan ve çoğalabilen sentetik virüsler geliştirdi. Araştırmacılar bu virüslerin gelecekte hastalıkları iyileştirebileceğini savunuyor.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
0: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 10 kişi kaldığı maçta Hrade Krolovei'yi deplasmanda 1-0 mağlup etti. Trabzonspor'un yeni transferi Muhammed Salah ilk antrenmanda yeni takım arkadaşlarıyla tanıştı. Trabzonspor Salah'a yıllık 17 milyon euro ve ürün satışlarından %20 pay vereceğini açıkladı. Fenerbahçe'de Sturm-Graz maçında sakatlanan Osterbolde'nin tedavisi 1,5 ay sürecek. FIFA Yönetim Kurulu kriz toplantısı sonrası tepkilerin hedefindeki FIFA Başkanı Infantino'ya tam destek verdiğini duyurdu.

0: Matiz finans haberlerini sunar.
1: Hürmüz Boğazı'nın kısmen yeniden açılmasıyla küresel piyasalarda dolar geriledi, petrol fiyatları düşüşünü sürdürdü, benzine indirim geldi. Vergi, SGK primi, trafik cezası, motorlu taşıtlar vergisi, eğitim kredisi, borç yapılandırmasında son tarih 31 Ağustos.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: Just feel the music. On your favorite radio station.

0: Canım.
1: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
2: Limitsiz hit.

0: evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
1: Limitsiz.
2: Jolly, tatil mutluluğunuza eşlik edecek şarkıyı sizin için seçti.

denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Milli dayanışma yasa teklifi bugün Meclis Adalet Komisyonu'nda görüşülecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la MHP lideri Bahçeli, Beştepe'de bir araya geldi. Liderler görüşmede süreç yasa teklifini değerlendirdi. Çerçeve yasa teklifiyle suçlarda ertelemeler olacak. PKK yönetici kadrosu ise kapsam dışında. Erteleme sürecinde soruşturmalar duracak, davalar askıya alınacak, cezaevindekiler tahliye olacak. Diğer yandan DEM Parti eski eş başkanı Selahattin Demirtaş'ın tahliye yolu açılacak mı sorusu da gündem. DEM Parti sözcüsü Doğan, yasa teklifine attığımız imzalar ortak gideceğimiz için atılmış imzadır, dedi. Milli Güvenlik Kurulu toplantısı Beştepe'de düzenlendi. Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşamalara ilişkin istişarelerde bulunuldu. Meclis Genel Kurulu'nda suça sürüklenen çocuk yasası teklifinde ilk iki madde kabul edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay'ın ve bombalı suikastla hayatını kaybeden gazeteci Uğur Mumcu'nun ailelerini kabul etti. Bakan Gürlek, karanlıkta kalan bazı olaylar var, devlet isterse her olayı ortaya çıkarır. Biz bu süreci samimiyetle yürüteceğiz, dedi. Aziz İhsan Aktaş davasında Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ile Özcan Zenger tahliye edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın ağabeyi dahil iki şüpheli gözaltına alındı, iki şüpheli de tutuklandı. Gazeteci Ertuğrul Özkök, Cumhurbaşkanı hakaret soruşturmasında ifade verdi. Ahbap Derneği soruşturmasında derneğe yapılan bağışlar mercek altına alındı. Hazırlanan MASAK raporunda ünlü isimlerin bağışları tek tek listelendi. Savcılık bağışların dernek hesaplarına ulaştıktan sonraki kullanımına odaklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Suudi Arabistan'a çalışma ziyaretine gidiyor. Çanakkale'de bir binada yapılan böcek ilaçlaması nedeniyle bir çocuk yaşamını yitirdi, annesi yoğun bakımda. Suriye, Şam'da yolcu otobüsüne bombalı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi de yaralandı. İran destekli Yemenli Husiler Suudi Arabistan'a saldırdı, yerleşim bölgesine yönelik saldırıda 11 sivil yaralandı. ABD Başkanı Trump, İran'la savaşın yakında biteceğini düşünüyorum, Hürmüz'de henüz anlaşma yok, dedi. İran'sa zorbalık başarısız bir strateji, taahhütlerinizi yerine getirin, yanıtını verdi. ABD Başkanı Trump, Michigan'daki Demokrat Parti Senato ön seçimini kazanan Müslüman aday Abdul El Sayed'i komünist, nefret dolu bir İsrail karşıtı olmakla suçladı. Besteci ve şarkıcı Toygar Işıklı, piyanist besteci Büşra Kayıkçı ve şarkıcı Edis Görgülü, müzik dünyasının en büyük ve en önemli ödülü olan Grammy'nin jürisine seçildi. Bilim insanları, yapay zekayı kullanarak doğada bulunmayan ve çoğalabilen sentetik virüsler geliştirdi. Araştırmacılar bu virüslerin gelecekte hastalıkları iyileştirebileceğini savunuyor.
2: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
3: Metro FM.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
0: Hürmüz Boğazı'nın kısmen yeniden açılmasıyla küresel piyasalarda dolar geriledi, petrol fiyatları düşüşünü sürdürdü, benzine indirim geldi. Vergi, SGK primi, trafik cezası, motorlu taşıtlar vergisi, eğitim kredisi, borç yapılandırmasında son tarih 31 Ağustos.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
2: En çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
3: Metro FM.
6: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz.
7: RS Auto Ekspertiz risk haritasını sunar.
0: Osman Gazi Köprüsü yönünden gelip Tem Otoyolu Ankara istikametine geçiş sağlayan Muallimköy Kavşağı araç trafiğine kapatıldı. Sürücüler alternatif güzergahlara yönlendiriliyor. İzmir Çevre Otoyolu Uzundere ve Selvay bağlantılarında gece çalışması yapılıyor. Emniyet şeridi kademeli olarak kapalı. Ulaşım diğer şeritlerden kontrolü sağlanıyor.
6: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
7: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
8: Forever Metro. Non-stop. Non-stop Metro.

0: fiyatlar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Odayayla Yatırım Odaklı Podcast yeni bölümleriyle devam ediyor. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç moderatörlüğündeki yeni sezonda uzman görüşleri ve gerçek yatırım deneyimlerinden süzülen hikayelerle yine yatırım dünyasının nabzını tutuyoruz. Yatırım Odaklı Podcast, Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odaya Radyo'da yayında.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Ne dinliyorsan olsun. Karnavala ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt.
1: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
4: Limitsiz hit müzik.

0: miktar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 10 kişi kaldığı maçta Hradec Krolovei'yi deplasmanda 1-0 mağlup etti. Trabzonspor'un yeni transferi Muhammed Salah ilk antrenmanda yeni takım arkadaşlarıyla tanıştı. Trabzonspor Salah'a yıllık 17 milyon euro ve ürün satışlarından %20 pay vereceğini açıkladı. Fenerbahçe'de Sturm Graz maçında sakatlanan Osterbolde'nin tedavisi 1,5 ay sürecek. FIFA Yönetim Kurulu kriz toplantısı sonrası tepkilerin hedefindeki FIFA Başkanı Infantino'ya tam destek verdiğini duyurdu.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
5: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
1: Metro FM.
6: Şansa kalmaz işiniz Umran oto ekspertiz.
7: Umran oto ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Hürmüz Boğazı'nın kısmen yeniden açılmasıyla küresel piyasalarda dolar geriledi, petrol fiyatları düşüşünü sürdürdü, benzine indirim geldi. Vergi, SGK primi, trafik cezası, motorlu taşıtlar vergisi, eğitim kredisi, borç yapılandırmasında son tarih 31 Ağustos.
6: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
8: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
9: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
4: Osman Gazi Köprüsü yönünden gelip TEM otoyolu Ankara istikametine geçiş sağlayan Muallimköy kavşağı araç trafiğine kapatıldı. Sürücüler alternatif güzergahlara yönlendiriliyor. İzmir Çevre Otoyolu Uzundere ve Selbay bağlantılarında gece çalışması yapılıyor. Emniyet şeridi kademeli olarak kapalı. Ulaşım diğer şeritlerden kontrolü sağlanıyor.
8: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
9: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
1: Metro FM. The station for the nation. Metro FM, Turkey.

0: yollar.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.

0: Müzik'te limit tanımayan tek radyo.
1: Metro FM.
2: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur, günün şarkısını sizin için seçti.
3: Tatil budur hissi.
4: Right, Gucci, the Prada, the Dolce, Cabana. I feel like designer, and nothing else matter. I ride that Gucci, the Prada.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
2: Pilot Garaj oto ekspertiz.
3: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 10 kişi kaldığı maçta Hradec Krolovei'yi deplasmanda 1-0 mağlup etti. Trabzonspor'un yeni transferi Muhammed Salah ilk antrenmanda yeni takım arkadaşlarıyla tanıştı. Trabzonspor Salah'a yıllık 17 milyon euro ve ürün satışlarından %20 pay vereceğini açıkladı. Fenerbahçe'de Sturm Graz maçında sakatlanan Osterwolde'nin tedavisi 1,5 ay sürecek. FIFA Yönetim Kurulu kriz toplantısı sonrası tepkilerin hedefindeki FIFA Başkanı Infantino'ya tam destek verdiğini duyurdu.
1: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
2: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
5: Limitsiz hit müzik.
6: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
8: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.
4: Metro FM'de favori saat başlıyor.
9: Burası ne?

Metro FM'de senin şarkını dinlemenin tam zamanı. Favori şarkını bize hemen yaz, çalalım. Metro FM TR. Metro FM'de favori saat devam ediyor.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
2: Burada müzik tamamen senin istediğin gibi. Favori şarkını bizimle hemen paylaş. Radyoda çalalım. Herkes dinlesin. Metro FM TR. Metro FM'de favori saat devam ediyor.

0: Metro FM'de favori saat sona erdi. Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da Metro FM TR hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Şansa kalmaz
1: işiniz Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
2: Hürmüz Boğazı'nın kısmen yeniden açılmasıyla küresel piyasalarda dolar geriledi, petrol fiyatları düşüşünü sürdürdü, benzine indirim geldi. Vergi, SGK primi, trafik cezası, motorlu taşıtlar vergisi, eğitim kredisi, borç yapılandırmasında son tarih 31 Ağustos. Şansa kalmaz işiniz
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
4: Metro FM. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de. Always Metro. Metro. Forever Metro. Metro. Non-stop. Non-stop Metro.

0: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada. Metro
1: FM. Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Sen ne istersen o.

0: dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Limitsiz Hit Müzik. Metro FM. Metro FM. Metro FM.

0: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro
1: FM. Jolly, tatil mutluluğunuza eşlik edecek şarkıyı sizin için seçti.

Rabarbalar. PSM Love Summer kapsamında elektronik müzik tarihine damga vuran The Prodigy 7 Ağustos'ta Zorlu PSM Turkcell sahnesinde. Sınır tanımayan enerjisi, ikonik sahne performansı ve yıllardır eskimeyen şarkılarıyla The Prodigy yeniden İstanbul'da. Bu eşsiz deneyimi kaçırmayın. Medya sponsoru Karnaval. Metro FM.

0: Reklamlar.
1: Güney Kore pop müziğinin nabzı Radyo K-Pop'ta seninle buluşuyor. Hitler, comebackler ve daha fazlası dilediğin her an Radyo K-Pop'ta yayında. K-Pop. Radyo K-Pop Karnaval'da. Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM. Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar kim?

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. İstanbul always metro. Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir always with you forever metro. Metro FM. Non-stop metro. Shazam Stars. Shazam Stars başlıyor.
1: Apple Müzik ve Karnaval'ın ortak listesi olan Shazam Stars'dan herkese merhaba, ben İrhan. Ağustos ayının bu sıcak enerjik günlerinde yepyeni bir saatte ve dünyayı kasıp kavuran o taze hitlerin peşinden gideceğiz. Açılışı yazın ortasında sessiz ama derinden tırmanarak dijital platformlarda devasa bir ilham ve motivasyon dalgasına dönüşen harika bir işbirliğiyle başlıyoruz. Karşımızda Doğu Avrupa elektronik sahnesinin dinamik ismi Lovix ve ona eşlik eden Stoily ve şarkıları Don't Tell Your Dreams. Peki Haziran ayında çıkan bu parça neden şu günlerde, yani Ağustos ayının ilk haftalarında neden bir numara? Ağırlıklı olarak araba editleri ve spor salonlarındaki videolarda başı çekmiş durumda. Şarkıda olduğu gibi hayallerini herkese anlatma, sessiz kal ve başarının sesi yeri göğü inletsin. Lafı uzatmıyorum, programı başlatıyorum. Lovix ve Stoily şarkısı Don't Tell Your Dreams ile Shazam Stars başlıyor. Hoş geldiniz.

Şazam Saz devam ediyor. Birbirinden hiç şarkıları arka arkaya dinlemeye devam ediyoruz. Şimdi sırada sadece ürettiği sert trap altyapılarla değil, moda dünyasının ikonik duruşuyla rap sahnelerinin sınırlarını çizen bir kraliçe var. Kimden bahsediyorum? Bia. Ve dinleyenleri anında o durdurulmaz özgüveniyle taptaze iti olan Viongo şimdi bizlerle olacak. Peki bu şarkı şu günlerde neden çok dikkat çekti? Hemen söylüyorum. Ağustos ayının bu sıcak sürüş saatlerinde ve kulüp geçişlerinde Shazam butonunu adeta kilitliyor. Hemen taze bir kulis bilgisi daha vermek istiyorum. Bia geçtiğimiz günlerde dev uluslararası spor ve sokak giyim markalarıyla yaptığı devasa lansmanda bu şarkıyı podyumda ve reklamlarında kullandı. Tabi bununla birlikte de Shazam listelerine hemen giriş yaptı diyebilirim. Şimdi sesi biraz daha açıyoruz. Bia, Viongo şarkısıyla Metro FM'de.

0: Shazam Stars. Shazam Stars devralar.
1: Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da MetroFM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap. En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
2: Limitsiz hit müzik.
0: Shazam Stars. Shazam Stars devam ediyor.

Zam Saz devam ediyor. Şimdi sırada stüdyonun enerjisini tam anlamıyla parıl parıl parlatan ve o fütüristik kulüp pistine ve moda dünyasının en iddialı tınına çeviriyoruz. Sırada sadece yayınladığı hitlerle değil, internet kültürünü baştan yazan tarzıyla yeni bir neslin pop sahnesine yönlendiren bir isimle devam ediyoruz. Karşımızda Alias Interlude ve şarkısı Brand New. Peki bu şarkı neden bugünlerde Shazam listesine hızlı bir giriş yaptı? Hemen onunla da alakalı bilgi vermek istiyorum. Bu şarkı özellikle TikTok'ta en çok video editlerinde yer bulmuş durumda. Lafı da uzatmıyorum, hemen şarkıya geçiyorum. Alias Interlude, Brand New şarkısıyla Metro FM'de. Yeah.

Apple Müzik ve Karnaval'ın ortak listesi olan Shazam Stars devam ediyor. Bu sıcak yaz günlerinde birbirinden ilk şarkıları birlikte dinliyoruz. Şimdi sırada sadece kendi ülkesinde değil, milyonlarca dinleyiciyi tek bir melodi etrafında kenetleyen devasa bir kulvarın mimarı var. Kimden bahsediyorum? Mia gibi ona eşlik eden partneri Andy Panda. Ve birlikte çalıştıkları şarkılarıysa I Got Love. Peki bu zamanda şarkı neden aradan geçen yıllara rağmen şu günlerde, yani Ağustos 2026'da bu sıcak günlerde hala listelerde görmüş durumdayız? Hemen o tarihi rekora ve taze haberi paylaşıyorum. I Got Love dijital platformlarda ve YouTube'da 1 milyar izlenme barajını çoktan aşıp kırılması imkansız bir rekor kırdı diyebilirim. Bu iki sanatçının ortak çalışmasınsa ayakta alkışlıyoruz ve hemen şarkıya geçiyoruz. Miyagi ve Andy Panda şarkısı I Got Love Shazam Stars'da.

0: Şimdi arkadaşlarına hava atma zamanı. Instagram'dan metrofm.tr'ye favori şarkını yaz. Hem adını hem şarkını herkes duysun. DJ Cengiz Ünsal çalsın.
1: Enerjik, dinamik, limitsiz, bitmişim. Metro FM. Metro.
2: Shazam Stars. Shazam Stars devam ediyor.

Apple Müzik ve Karnaval'ın ortak listesi olan Shazam Stars'ın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Bir saat boyunca haftanın en çok şazamlanan şarkılarını birlikte keşfediyoruz. Uzun zamandır listede ve kalmaya da devam ediyor. Kimden bahsediyorum? Second Voice ve şarkıları Let Me Be. Bu şarkı geçtiğimiz aylarda listeye girmişti. Hala da kalmaya devam ediyor. Metro FM'in de vazgeçilmez şarkılarından biri olmuş durumda. The Second Voice, Let Me Be şarkısıyla Metro FM'de.

Apple Müzik ve Karnaval'ın ortak listesi olan Shazam Saz'ın artık sonuna geldik. Ben Emirhan, bir saat boyunca haftanın en çok Shazam'lanan şarkılarını birlikte keşfettik. Sizlere Email Angel'ın Bad Times şarkısıyla veda ediyorum. Yeni haftada yeni keşiflerde görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Hürmüz Boğazı'nın kısmen yeniden açılmasıyla küresel piyasalarda dolar geriledi, petrol fiyatları düşüşünü sürdürdü, benzine indirim geldi. Vergi, SGK primi, trafik cezası, motorlu taşıtlar vergisi, eğitim kredisi, borç yapılandırmasında son tarih 31 Ağustos.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
1: Metro FM.
5: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
1: Metro FM. The station for the nation. Metro FM. Turkey.
7: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online başlıyor.

0: dönemin en çok dinlenen yabancı müzik radyosundasınız. Merhabalar, ben Cengiz. Metro Online'ı başlattık. Haftanın en keyifli iş günü Cuma'yı yakaladık ve ikinci bölümünden sona doğru en iyi müzikle yolculuk yapacağız. Tame Impala ve Genie Dracula eşliğinde karşıladım sizleri. Arkasına Jonas Blue ekleyip arkamıza yaslanıp bu harika şarkıların keyfini çıkarmaya devam edelim. Age of Desire geliyor.
1: Limitsiz.

motive edici şarkılarından bir tanesi. Hayaller sadece söylemek için değil, gerçekleştirmek içindir. Lovix'in bu güzel şarkısı son haftalarında dikkat çekenler arasında hızlı bir şekilde yükseliyor. Don't Tell Your Dreams'i geride bıraktık. With Laurie'ye eşlik eden Eva Max'ın o güzel sesine kulak vereceğiz şimdi. Radyonuzda eski bir yer. Into Your Arms.

0: reklamlar.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
3: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.
4: DJ'cinizin salla Metro Online devam ediyor.

John Moore Brothers günün hit adayı oldu ve birazdan oylar yorumlar bize ulaşmaya başlayacak. Trust Me için oylamaya siz de katılabilirsiniz. Instagram aracılığıyla DJ Cengiz Ünsal adresindeyim. Gelin hem beni takip edin, yepyeni şarkıları birlikte keşfedin, hem de bu şarkı için gelmişken story bölümünden oylamaya hemen katılın.

0: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
2: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Sen ne istersen o.
3: Burası ne?

Metro Online'da Cengiz, radyonuzda Friday'nin yakın geçmişten bu harika şarkısı son günlerde yeni baştan keşfedilmeye başladı. Biz onu playlistimizde bugünlerde biraz daha fazla görmeye başlıyoruz. Victoria Lap'in ardından günün ilk şansı ismi belli oldu bile. Metro FM TR Instagram adresinden istek şarkısı İzzet Tarhan için geldi.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
4: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.
5: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

0: Çok dinlenen yabancı müzik radyosundasınız. Metro FM dinleyicisi olmanın ayrıcalığıyla hayatınıza giren bu özel şarkı. Lucas Cati ve Tivedo'yla yeni saatte merhaba dedik. 15'i yakaladık. Artık ofislerden yavaş yavaş toparlanma, hafta sonu heyecanına kapılma zamanı geldi bile. Kocaman haftayı geride bırakıyoruz ve partileyerek eğlencemize devam ediyoruz. Chemical Brothers radyonuzda. Go!
1: Limitsiz.

0: Centro F. Énergique. Dynamique. Limitsiz. Hit müzik.
1: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.
0: Metro FM'de
2: günün hiti.

0: Metro Online'da haftanın son yeni şarkısıyla tanıştırdım sizleri. Dunmore Brothers'ı ilerleyen günlerde Metro FM'de duymak ister misiniz? Trust Me single'ıyla. O zaman gelin oylarla, yorumlarla bana katılın. Instagram aracılığıyla DJ Cengiz Ünsal adresindeyim. Beni ve şarkıyı orada bulabilir. Story bölümünden oylamaya hemen katılabilirsiniz.
1: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müziği.

Metro Online'da Cengiz Radyo'da harika bir cuma günü 7 Ağustos yaptık ki günün tarihini bugün doğum günü kutlaması Ayşe Kaçar için gerçekleşiyor. Ayşe doğum günü partine harika bir Metro Femiti ile katılıyor ve sana mutlu güzel bir yaş diliyoruz. Melisa's My Life is

Metro Online'da Cengiz Radyo'nuzda haftanın en keyifli iş gününde en keyifli saatlere götürüyorum sizleri. Metro Online'da partileyerek son günlerin parlayan isimlerinden Fat Papi Freaked Out'la geldi. Arkasından Metro FM TR Instagram adresinden favori şarkısını bize ulaştıran Cihan Topgöz için Siyah ve Şampol birlikte

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Hürmüz Boğazı'nın kısmen yeniden açılmasıyla küresel piyasalarda dolar geriledi, petrol fiyatları düşüşünü sürdürdü, benzine indirim geldi. Vergi, SGK primi, trafik cezası, motorlu taşıtlar vergisi, eğitim kredisi, borç yapılandırmasında son tarih 31 Ağustos.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Always Metro, Metro. Forever Metro, Metro. Non-stop, non-stop Metro.
6: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

0: diyelim sizin adınıza. Harika şarkıları geride bıraktığımız saatlerde kaçırdınız. Ama bir güzel haber, bir o kadar güzel bir 60 dakikalık muhteşem bir playlist var. Günün son bölümünü sizi kendinize getirecek. Rujel ve Jamaica Bam Bam bunlardan bir tanesiydi. Yeni saati 10'la açtık. Slater'la devam edelim. Sınırsız enerji dağıtımından herkes faydalansın. İyi eğlenceler Türkiye. Dance.
1: Limitsiz. Limitsiz.

Metro Online'da Cengiz Radyonuzu bu harika Metro FM hitlerini ben sizler için çalıyorum. Hip Hop dünyasının son dönemde parlayan yıldızlarından biri Bia ve son günlerde Metro FM'de dilinize dolanan o harika şarkısı We Gone'u geride bıraktık. Saatin şanslı ismi, hatta haftanın son şanslı ismi Alara Çetinkaya'nın istek şarkısını dinliyoruz. Şampol, Alexis Jordan birlikte eskimeyen şarkılardan bir tanesi Got To Love.

Bip Müzik devam ediyor. Ebeden iş yolculuğunda canınız tam da sıkılmışken camları açıp herkesle paylaşmalık harika bir şarkı bizi yakın geçmişe götürdü. DJ Catch ve The Horns'u geride bıraktık. Peggy Goo'nun yepyeni şarkısını dinliyoruz. Ayla Star on a Boca.

0: akşamlar.
1: Dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
2: Metro FM. DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

Şarkılarından bir tanesi bizi yolcu ediyor. Disturbia eşliğinde kocaman haftanın ve günün sonununa getirdik. Pazartesiden Cuma'ya hafta içi her gün 14-17 saatler arasında Cengiz radyonuzdaydı. Umarım güzel bir hafta olmuştur hepiniz için. Harika bir hafta sonu tatili olsun. Pazartesi yeni haftaya muhteşem başlayalım. Makana ve Gucci bu haftanın son Metro Online hiti. Gucci da Prada, a Dolce Gabbana. I feel like designer and nothing else matters. I ride that Gucci, that Prada.

Cengiz Ünsal'la Metro Online PSM Love Summer kapsamında elektronik müzik tarihine damga vuran The Prodigy 7 Ağustos'ta Zorlu PSM Turkcell sahnesinde. Sınır tanımayan enerjisi, ikonik sahne performansı ve yıllardır eskimeyen şarkılarıyla The Prodigy yeniden İstanbul'da. Bu eşsiz deneyimi kaçırmayın. Medya sponsoru Karnaval.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Şansa kalmaz
1: işiniz Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
2: Hürmüz Boğazı'nın kısmen yeniden açılmasıyla küresel piyasalarda dolar geriledi, petrol fiyatları düşüşünü sürdürdü, benzine indirim geldi. Vergi, SGK primi, trafik cezası, motorlu taşıtlar vergisi, eğitim kredisi, borç yapılandırmasında son tarih 31 Ağustos. Şansa kalmaz işiniz
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever, Metro, Metro, FM, non-stop,
4: Metro. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS, hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: ETS'nin sunduğu Around the World başlıyor.
6: Dünyanın en çok dinlenen single'ları,
7: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Metro FM. Ben Arkın, limitsiz hit müzikle
6: hafta içi her gün 17-19 arası
7: eve dönüş yolculuğunda akşamı birlikte karşılıyoruz. Around the
6: World. Karnaval App'in dijital ses kalitesiyle
7: dünyanın her yerinde.
6: Let's go!
7: Hadi başlayalım.

Cuma akşamı bu hafta için bir kez daha eve dönüş yolculuğundayız. Sonrası bazılarımız için tatil, bazılarımız için değil. Ben Arkın ve Around the World saat 19'a dek sizin için seçtiğim özel listeleri yola çıktı bile. Türkiye'nin en büyük ses platformunda ücretsiz Karnaval FM dijital ses kalitesi ya da FM frekansında radyonun nostaljisi. Dünyanın en çok dinlenen single'ları, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Sesimi duyan herkese merhaba. Daft Punk'ın 1998'de bitirip tam 2 yıl rafta beklettiği, aslında demlendirdiği One More Time. Fransız robotların o tanıdık sesi aslında New Jersey'li house ustası Romantin'e ait. O ototune'lu vokal tam anlamıyla yeni bir çağın açılışı oldu. Parça Fransa'nın bir numarasına çıktı. İyi şarkı rafta da olsa eskimedi, yıllandı. Disco'nun dirilişini ilan eden parça Amerika'da 2 numaraya kadar yükseldi. Grammy'de 3 büyük dalda aday oldu. Dua Lipa'nın Future Nostalgia albümünden. Şimdi değil diyen hiti tam da başlamadı diye anda radyonuzda. Don't Start Now, Around the World'de, Metro FM'de. We Start Now.

Chris Brand bu parçayı 1997 yılında yayınladığında aslında neredeyse hiç kimse duymadı. İki yıl sonra İtalyan Roy Malone'un remixi Gael Addison'ın vokallerinin İngiltere'de bir numaraya kadar çıkmasına neden oldu. Kalenin kralı tahtına biraz gecikmeli oturdu ama oturdu. Chinga McCastle Around the World'de Metro FM'deydi. Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosunda dünyanın en çok dinlenilen single'ları arasında Usher, Lil Jon ve Ludacris ortaklığı var. 2004'te Amerika'da 12 hafta zirvede kalıp yıl sonu listesinin de bir numarasındaydı. Confessions albümünün ilk haftasında 1 milyonu aşıp elmas sertifikaya ulaşmasını sağladı.

0: Metro FM. Dünyanın en çok dinlenen single'ları,
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
0: Around the world. Devam ediyoruz.

Chainsmokers kariyerine bir şakayla başlamıştı. Selfie ile dalga geçen o selfie parçasını hatırlarsınız. But first, let me take a selfie. Deya'nın vokalleriyle kaydettikleri bu parça Don't Let Me Down ise Amerika'da 3 numaraya kadar çıkıp ikiliye ilk Grammy'sini getirdi. Şaka gibi başlayan kariyer ödül kürsüsünde resmen ciddileşti. Around the World'de Metro FM'de dünyanın en çok dinlenen single'ları sizin için seçtiğim özel listeyle saat 19'a dek yayında. Berlin'in yeterince iyisin anlamına gelen parçası Gut Genug bu milenyumda Amerika'nın dünya listesine girebilecek kadar iyi ilk Almanca şarkısı oldu. En son bunu Falco ile Neon'un kuşağı başarmıştı. Metro FM'de Limitsiz Hit Müzik Radyonuz'da Kischkrieg, Gut Genug.

Bu şarkının adı bir grup için hiç bitmeyen turnelerin işaret ediyor. Yoksa Perth'lilerin inandığı başka bir hikaye mi gerçek bilmiyoruz ama Bon Scott'un gece yolculuklarının rotası Canning Highway'in lakabı zaten Highway to Hell, cehenneme giden otoyol. 2020'de şehir yolu trafiğe kapatıldı. 150 bin kişi tır dorselerinde çalan gruplarla yolu baştan sona geçti. Efsane bir günlüğüne resmen gerçek oldu. İşte o tırların dorselerinde çalan parça buydu. Highway to Hell ama Around the World'de Metro FM'de algoritmik yorumuyla bambaşka bir ruhuyla. Alçak irtifadan yola devam edelim. Florida'nın ilk single'ı T-Pain ile Amerika'da 10 hafta bir numarada kalıp yılın birincisi olmayı başaran parça. 10 yılın en çok indirilen parçası olarak elmas plak seviyesine ulaştı. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda dünyanın en çok dinlenen single'larından biri daha. Low Metro FM'de.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Around the World devam ediyor.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu
1: Metro FM.
2: Let's do that song for people.

Bu şarkıya eşlik etseniz bile bence kaydetmeyin. Bakın neden, anlatayım. Çünkü bu şarkının iki sesi stüdyoda hiç buluşamadı. Lil Peep parçayı Londra'da Arlav Makanon'la birlikte yazdı. 2017'de hayata veda etti. Extension parçayı internete düşen kayıtlardan duyup kendi bölümlerine ekledi. Aylar sonra o da hayata veda etti. Falling Down 2018'de ortak miras olarak 7 ülkede bir numaraya çıktı. İkisi de bunu göremediler. İki ismin anısına Around the World'de Metro FM'deydi. Dediğim gibi şarkıyı kendi aranızda söyleyin ama kaydetmeyin. Dünya yolculuğumuz yine aynı anda kayıt için stüdyoda buluşamayan bir ekiple devam ediyor. Bu kez herkes hayatta, merak etmeyin, ama farklı kıtalarda. Fransız David Guetta, Amerikalı Teddy Swims ve Avustralyalı Tones and I. Medyada yeni Titanium olarak adlandırılan, Alman radyolarında bir numaraya anında çıkan parça Metro FM'de Limitsiz Hit Müzik. Gone Gone Gone'la radyonuzda.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin Oto Ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 10 kişi kaldığı maçta Hradec Krolovei'yi deplasmanda 1-0 mağlup etti. Trabzonspor'un yeni transferi Muhammed Salah ilk antrenmanda yeni takım arkadaşlarıyla tanıştı. Trabzonspor Salah'a yıllık 17 milyon euro ve ürün satışlarından %20 pay vereceğini açıkladı. Fenerbahçe'de Sturm Graz maçında sakatlanan Osterwolde'nin tedavisi 1,5 ay sürecek. FIFA yönetim kurulu kriz toplantısı sonrası tepkilerin hedefindeki FIFA Başkanı Infantino'ya tam destek verdiğini duyurdu.
2: Türkiye'nin Oto Ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Metro FM. Limitsiz hit müzik.
6: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Hürmüz Boğazı'nın kısmen yeniden açılmasıyla küresel piyasalarda dolar geriledi, petrol fiyatları düşüşünü sürdürdü, benzine indirim geldi. Vergi, SGK primi, trafik cezası, motorlu taşıtlar vergisi, eğitim kredisi, borç yapılandırmasında son tarih 31 Ağustos.
6: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
8: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
5: Metro FM.
9: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
10: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
4: Osman Gazi Köprüsü yönünden gelip TEM otoyolu Ankara istikametine geçiş sağlayan Muallimköy kavşağı araç trafiğine kapatıldı. Sürücüler alternatif güzergahlara yönlendiriliyor. İzmir Çevre Otoyolu Uzundere ve Selvay bağlantılarında gece çalışması yapılıyor. Emniyet şeridi kademeli olarak kapalı. Ulaşım diğer şeritlerden kontrolü sağlanıyor.
9: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
10: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
5: Metro FM. The station for the nation. Metro FM, Turkey.
9: Dünyanın en çok dinlenen single'ları,
11: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
12: Around the world.
9: Devam ediyoruz.

Belçika'dan Johan Wärme, kimse tanımaz belki ama Denzel adını duyduğunuzda Avrupa'nın yarısı aynı nakaratı söyler. 2004'ün bu pompası Avusturya'dan İtalya'ya neredeyse tüm Avrupa listelerinde ilk ona girmeyi başardı. Hatta okyanus aşıp Avustralya'da bile tuttu. Pump It Up Around the World'de Metro FM'deydi. Sistin Nancy'nin sesi bu kez başka bir kayıttan geliyor. Kasım ayında Electronic Dance Music Underground'unda doğan parça Haziran'da Ugel'in 21 albümüyle resmileşti. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Dünyanın en çok dinlenen single'larından biri daha. Jamaican Bam Bam. Metro FM'desiniz.

Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz. Metro FM.

Rihanna'nın şarkısına adını veren Su'yla yaptığı dans. O kadar etkileyiciydi ki yarım milyondan fazla video onu taklit etti. Koreografisi aslında Güney Afrika'nın Bacardi stilinden geliyor. Finali sırttan aşağı dökülen bir su ve parça ona tarihteki ilk en iyi Afrika müziği Grammy'sini getirdi. 1968'den bu yana Amerika Lisesi'ne giren ilk Afrika şarkısı. Su gibi aziz olsun. Water, Around the World'de Metro FM'deydi. Norveçli The Bossa'nın mıknatısı bu yıl futbola yapıştı. Magnetic, UEFA Konferans Ligi'nin tanıtım filmine soundtrack oldu ve Metro FM'de Limitsiz Hit müziğin son örneği. Magnetic radyonuzda.

0: Arası. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS'nin sunduğu Around the World devam ediyor.

ikili takma ad koleksiyoncusu gibi. 90'larda The Good Men adıyla İngiltere'de ilk 5'e girdiler. Give It Up parçayı hatırlarsınız belki, Batukada ritmindeydi. Tom Bavira kimliğiyle devam ettiler ve son olarak da Chocolate Puma oldular. Bu şarkıyla İngiltere'nin 6 numarasına yerleştiklerini hatırlıyorum. 3 kimlik, 3 hit. Demek ki isim değişse de dokunuş değişmiyor. I Wanna Be You, Around the World'de Metro FM'deydi. Auto-Tune'un atası geliyor. Cher'in prodüktörleri 1998'de Re-Tune hızını sıfıra çekince o robot ses doğdu. Ve adı Cher etkisi olarak müzik tarihine geçti. Parça 21 ülkede bir numara oldu. Cher 52 yaşında Amerika listesinin zirvesini gören en yaşlı kadın rekorunu kırdı. 52'ye yaşlı diyorsanız çarpılırsınız, baştan söyleyeyim. Ama rekor hala onda. İlk Grammy'sini de bu şarkıyla almıştı. Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosunda, dünyanın en çok dinlenilen single'larından. Cher, Believe'le radyonuzda. Metro FM'desiniz.

0: sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada. Metro FM.

Önce olmak iyi hoş ama benzeri olmayan bir şarkıyla yol açabilmek büyük cüret gerektiriyor. Kelis bu şarkıyı single yapmak istediğinde radyolar çalmak bile istemez diye plak şirketiyle çatışmak zorunda kaldı. İşte o dönemde benzeri yoktu diyor. Neptunes prodüksiyonlu parça Amerika'da 3 numaraya kadar yükseldi. Kariyerinin zirvesi haline geldi. Milkshake ne demek diye soranlara cevap zaten net. Kelimeyi o anda uydurdum, anlamı siz yüklediniz. Around the World'de Metro FM'de dünyanın en çok dinlenen single'ları sizin için seçtiğim özel listeyle yayında. Yolculuğa Sam Smith'le devam ediyoruz. Kim Petras'lı düeti. Amerika ve İngiltere'de 1 numaraya çıkan parça. İngiltere'de 4 hafta. Grammy gecesinde ise Petras'ın sahne performansı.

0: çalar.
1: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
2: Ümitsiz.
0: Hit müzik.
3: Dünyanın en çok dinlenen single'ları.
4: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
5: Around the world.
3: Devam ediyoruz.

Son durağa tarihten bir efsaneyle yaklaşıyoruz. Frank Farian'ın Almanya'da kurduğu Boney M. 1978'de gerçek bir Rus figürünü tarihten diskoya taşıdı. Şarkı sosyal medyanın kas gösterme videolarıyla yeniden dirilince İngiliz Majestic'in remix'i listelere geri dönüş yaptı. Beatport'ta bir numarayı gördü. Rasputin'i tarihi unutmadı. Playlist zaten hiç bırakmamıştı. Rasputin Around the World'de radyonuzdaydı. Gineli Griot ailesinden gelen Morikante. Kora'yı elektrik versiyona dönüştürüp YKYK ile Afrika'dan çıkarak 1 milyon satan ilk single'a imza atmıştı. 4 Avrupa ülkesinde bir numaraya çıktı. Mandinka dilinde aşık olma hissini anlatan nakaratı 2020'de Hayata Veda Eden Usta'nın mirası olarak Noel Oliver ve Pico'nun yorumuyla bugüne geldi. Bu haftanın Around the World turları da burada tamamlanıyor. Bu durakta inen benim, akşam sizinle Metro FM'de devam edecek. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda dünyanın en çok dinlenen single'larıyla 2 saat geçirdik. Hafta sonu sizindir. Pazartesi akşamı saat 17 itibariyle yeniden yola çıkacağız. YKYK radyonuzda.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Around the World
2: Metro FM.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Hürmüz Boğazı'nın kısmen yeniden açılmasıyla küresel piyasalarda dolar geriledi, petrol fiyatları düşüşünü sürdürdü, benzine indirim geldi. Vergi, SGK primi, trafik cezası, motorlu taşıtlar vergisi, eğitim kredisi, borç yapılandırmasında son tarih 31 Ağustos.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
0: Just feel the music. On your favorite radio station, Metro FM.

0: énergique, dynamique, limitsiz hit müzik.
1: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur, günün şarkısını sizin için seçti.

0: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro FM.
1: Yes, yes. Let's go.

0: Açık Radyosu. Metro FM.
1: Story. Loca.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 10 kişi kaldığı maçta Hradec Krolovei'yi deplasmanda 1-0 mağlup etti. Trabzonspor'un yeni transferi Muhammed Salah ilk antrenmanda yeni takım arkadaşlarıyla tanıştı. Trabzonspor Salah'a yıllık 17 milyon euro ve ürün satışlarından %20 pay vereceğini açıkladı. Fenerbahçe'de Sturm Graz maçında sakatlanan Osterwolde'nin tedavisi 1,5 ay sürecek. FIFA yönetim kurulu kriz toplantısı sonrası tepkilerin hedefindeki FIFA Başkanı Infantino'ya tam destek verdiğini duyurdu.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
5: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
6: Metro FM.
7: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
8: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
4: Osman Gazi Köprüsü yönünden gelip Tem Otoyolu Ankara istikametine geçiş sağlayan Muallimköy Kavşağı araç trafiğine kapatıldı. Sürücüler alternatif güzergahlara yönlendiriliyor. İzmir Çevre Otoyolu Uzundere ve Selvay bağlantılarında gece çalışması yapılıyor. Emniyet şeridi kademeli olarak kapalı. Ulaşım diğer şeritlerden kontrollü sağlanıyor.
7: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
8: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
5: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
9: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
8: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
10: Always Metro. Forever Metro. Non-stop. Non-stop Metro.

0: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
2: Limitsiz hit müzik.

0: Kayaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Metro FM. Limitsiz. Get music.

0: K-pop sahnesinin yıldızları burada parlıyor. Radyo K-pop. Radyo K-pop 7/24 Güney Kore popüler müziğinin hitlerini seninle buluşturuyor. Şimdi Karnaval'da. Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
1: Metro FM.

Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro FM. I feel like designer and nothing else matter. I ride that Gucci, that Prada.

dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.